se voye nye. Tiye biye mou. Mese, wou beye ye. Asisi a day, wou ba beye ye. Ha ha ha ha. Wou ba siri a, nye wou sou. Wou ba siri a fi mou ate. A wou rade de sedi a shewa fruma. Wou di a me rade. A rade nye mi nye, wane da sou. Ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye

watse eti be sonu atafo ba yadla jini o jini watse jini papa hey meni ayi aso chen ya eboyi hey